0: Pierre bit.
1: Yes, ni persoed dwi'n sas sôn.
0: Op.
1: O, glol. No. Ni bai yw'n gila. Ni bai yw'n gila.
0: Ega ni bito.
1: Ma'n y bai yw'n gila.
0: Yes. Ok, dwi'n gwaith o.
1: Op. Dwi'n ni yr all yw at.
0: A yw'n gila?
1: Yes. A llawt yn no.
0: Ok.
1: Sama juga yuk. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,